gazeta. Ve gepşina kefe kerveşke dereti. Zurev tetem tınav çoçişi kangeti. Ya o gane hulu ay tefam.